0: 95.1 FM.
1: Yadrinimu wo. Na Edi Ensununu
2: Prospectus Ghana and Edi Ensununu.